0: FM yine sürmek yevmek.
1: Henry Purcell Yekek bolur yirkiç nered Miç nanıvak Abeli kahtır kan varteri Katarumen Ketlin Betlı Soprano Yev James Levine Daşnamur